0: Kızmayayım mı? Bağı da de tomi. Bağı da de tomi. Bağı
1: da fudda mı sizin?
0: Bağı da abadu da demi hunna onna vafatir kamaka den sabit kamayakul lobi ve kuriye dağına kamaka den bağı da ve fami otin. Yeto kamayakas. Dirilun kitum ve batalı bes. Lobi
1: ve batalı nana.
0: Yeto sabit kamayakul kuriye dağına gaya.
1: Ayin biya rangali de tolgu.
0: Eyi olmage duaya ki usin. Yeto e lobi egota kuriye gendu yato masaya kuravat kama. Yeto. Olmage miyadu ge maulu anaka dannamada ha kuriye dağına miyadu ge maulu egota kalmi vahada kalam me gendani. Tawli me gotun rangal nathi jahoda zuwanu kiyawadin me daira shagur kurabeni kihinen hayya
1: de algum me mauluka khas mehmana ka mihar me dannwala ninge de algum me program ka kome hatta ko kome duk is miha kan hai sabu ka khas mehmana ka
0: dannwala tawli me daira bahke wedi alma warag ginan dannwala ninge ta dr abdul rashid ninge ta algum me program khas ko te me baje sindana adi am ko te ga algum me program to ga war ehtere wada na be fule ko to me fa ko den
1: dr abdul rashid assalamu alaikum
2: وعلیکم السلام
1: مر باجر ہے نہ کہتے کی کہتے